Ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya bu bu jali ya karo ma bu bu jali.